Ajá. Açacı. Sen gel bana yuvarla. De çoğun yuvarla. Daha tuvata arıyorum. Mas mas program kita usta. Mas mas velkom koma. Ağustam deri saat velkoma. Deri saat arıkılın. Deri saat amiyya. Ağustudi maşoy. Pakir alay. Sangaye. Allah ka khayyo. Jodiyo. Khusholiyo. Zalla mukho. Jodiyo. Khusholiyo. Sata. Ağukana. Yelaka.